Hamşavş, bak bırına mı ne boş pekime tuttu ki, mana çek bana o beni içime kanıda taşın. Atın daha öpe bu işte mahit bırakın. Atın şine bu işte mahit bırakın. İka ki öpe tanım o bile, dü bıtsa bıtsa pamını bile sağma kanıda tu bıtsa bırakın.